0: Evet, kendisi kalmış.
1: Evet, kendisi.
0: Medic 10 will be 10-8. Patient, please.
1: 10-4.